0: The following program is in Turkish.
1: Nüfus sayımı gecesi 11 Ağustos Salı günüydü. Nüfus sayımına her hanenin katılması zorunludur. Nüfus sayımı formunu doldurmak için hala zamanınız var. census.abs.gov.au/Turkish internet adresini ziyaret edin veya 1800-181-227 numaralı telefonu arayın. Avustralya İstatistik Kurumu Canberra tarafından yetkilendirilmiştir.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Melbourne Müzesi'nin yeni kişi rekorları kıran sergisi Roma. İmparatorluk, güç, insanlar kapılarını açtı. Avustralya'da daha önce hiç sergilenmemiş 180 olağanüstü eserin yer aldığı bu sergide İmparatorluk dönemi Roma'nın ihtişamını, gladyatörlerin muhteşem gösterilerini ve sıradan Romalıların günlük yaşamını keşfedin. Heykellerden mozaiklere, mücevherlerden gündelik eşyalara kadar antik Roma'nın kültürünü ve tarihini daha önce hiç yaşamadığınız bir şekilde keşfedin. Roma, İmparatorluk, Güç, İnsanlar sergisi için museum.victoria.com.au adresinden rezervasyon yapın.
4: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Şiddet suçu işleyen 14 yaşından büyük suçlular artık daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Nitelikli araç gaspı gibi suçlar yetişkin mahkemesinde yargılanacak. Haneye tecavüz suçluları hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Dahası silah kullanılan ciddi saldırı suçları daha uzun cezalar yol açabilecek. Böylece suçlunun gelecekteki eğitim, iş ve yaşam seçeneklerini etkileyecek. Daha fazla bilgi edinmek için şiddet suçuna yetişkin cezası araması yapın. Victoria Hükümeti Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
4: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: The best radio station.
7: The best radio station.
8: The best radio station.
9: 3ZZZ.
10: I want to listen.
11: I want to listen.
12: I want to listen.
13: I want to listen.
14: I want to listen.
8: 3ZZZ.
4: 3ZZZ.
2: 92.3 FM.
15: Üçse Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3ZZ.com.au'dan online yayınlanmaktadır.

0: The world's radio station.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following is the Turkish Cypriot program.
3: Avustralya'nın en büyük çok dilli toplum radyo istasyonu olan Avustralya Melbourne Kıbrıs Türk Radyosu ve 67'den fazla dilde yayın yapan 92.3 FM'deki 3ZZZ'i dinliyorsunuz. Her pazartesi akşamı 21.23 ve çarşamba sabahı 9-11 saatleri arasında Kıbrıs Türk Radyosu yayını için bizimle olun. Türk müzik hitlerini, sohbet programlarını ve güncel haberleri takipte kalın. Avustralya, Melbourne'de yaşayan Kıbrıs Türk halkı için yayın yapıyoruz. Sesimiz dünyaya ulaşıyor.
4: You are listening to 3ZZZ on 92.3 FM, Melbourne, Australia's largest multilingual community radio station, the Australian Melbourne Turkish Cypriot Radio, broadcasting in over 67 languages. Stay tuned for the Turkish Cypriot Radio broadcast every Monday evening from 9 to 11pm and Wednesday morning from 9 to 11am. Listen to Turkish music hits, chat shows and keep updated with what's going on. We are broadcasting for the Turkish Cypriot people living in Melbourne, Australia. Our voice reaches the world.

İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 17 Ağustos Pazartesi akşam programında yine beraberiz. Her zaman olduğu gibi beraberliğimiz 2 saat sürecek ve saat 11'e kadar Avustralya saatiyle 11'e kadar sizlerle beraber olacağız sayın dinleyiciler. Evet, Ahmet Özhan'ın güzel şarkısıyla programımızı başlattık ve tek kurşun dedi Ahmet Özhan ve çok güzel seslendirdi bu güzel şarkıyı. Sayın dinleyiciler ve programımızı Ahmet Özhan'la açtık sayın dinleyiciler. Evet, Facebook'tan da yayın yapıyoruz. Her zaman olduğu gibi Facebook'taki arkadaşlarımıza da dünyanın neresinde olursa olsunlar kendilerine iyi günler dileriz. İyi sabahlar dileriz sayın dinleyiciler. Ömer Uçar ustamızı görüyorum. İskenderun'dan bizleri izliyor. İskenderun'a kucaklar dolusu selam göndeririz Avustralya'dan sayın dinleyiciler. Azmi Hüseyin Larnakalı bir arkadaşımız, çok iyi bir arkadaşımız bizleri izliyor. Azmi Hüseyin'e de iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Evet, isimleri okuyalım. Ravnit Singh bizleri izliyor. Ravnit de Punjablı bir arkadaş, bizleri hiç kaçırmıyor, dinliyor. Ve Türkçeyi de yavaş yavaş öğreniyor sayın dinleyiciler. Şentürk Durukan bizleri izliyor Facebook'tan. Suda Suljic Sukolovic, Bosnalı bir arkadaşımız, bayan. Bizden evvel programı yapıyor burada ve ben ondan devralıyorum programı sayın dinleyiciler ve canlı yayın yapıyoruz. O da iki satır yazıyor bize, programımızı da kaçırmıyor. Şarkılarımızı, türkülerimizi çok beğeniyor. Ve İsmail Arter Bey bizleri izliyor. İsmail Arter Bey'e de iyi günler dileriz. Selam ve sevgi göndeririz Avustralya'dan sayın dinleyiciler. Ali Osman Mertuna da bizleri izliyor. Facebook'tan Ali Osman Mertuna'ya da iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Hüseyin Çakıcı iyi akşamlar, hayırlı yayınlar, selamlar diyor. Biz de selam ve sevgi göndeririz Hüseyin Çakıcı ve ailesine sayın dinleyiciler. Evet, isimleri okumaya devam ediyoruz. Halil Katriye Hüseyin Melbourne'dan, St. Albans'tan bizleri izliyor. İyi akşamlar, iyi de yayınlar yayında. Yayına hoş geldin Hakkı Süleyman diyor. Çok çok teşekkür ederiz Halil Katriye Hüseyin'e de sayın dinleyiciler. Evet, isimleri okumaya devam ediyoruz hemen. Ahmet Cuma bizleri izliyor. Ahmet Cuma'ya da iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Şentürk Durukan her zaman olduğu gibi her şeyi kapatıyor ve radyoyu dinliyor, biliyoruz sayın dinleyiciler. İyi akşamlar Hakkı kardeş diyor. Kolay gelsin, hayırlı neşeli yayınlar dilerim, selamlar. Biz de kucak dolusu selam göndeririz Şentürk Durukan'a sayın dinleyiciler. Ahmet Cuma iyi akşamlar Hakkı Bey diyor. Programınızda başarılar dilerim. İyi ki varsınız. Çok çok teşekkür ederiz Ahmet Cuma'ya da sayın dinleyiciler ve iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz Ahmet Cuma'ya da. Hemen hava raporuna bir göz atalım. Yarın havanın genellikle güneşli geçmesi bekleniyor Melbourne'da hava ve hava sıcaklığı en yüksek 20 derece olması da bekleniyor. Çarşamba günü sağanak yağışı geçecek hava ve hava sıcaklığı en yüksek 17 derece olması bekleniyor Melbourne genelinde. Perşembe günü sağanak yağışlı geçecek hava ve hava sıcaklığı 18 derece olması bekleniyor. Cuma günü havanın akşama doğru sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor ve hava sıcaklığı en yüksek 16 derece olması bekleniyor. Cumartesi genellikle güneşli geçecek hava ve hava sıcaklığı 17 derece olması bekleniyor. Ve Melbourne'da pazar günü genellikle güneşli geçecek hava ve hava sıcaklığı 17 derece olması bekleniyor sayın dinleyiciler. Evet, programımız 2 saat sürecek ve saat 11'e kadar sizlerle beraber olacağız. Saat 9.30'da yani 20 dakika sonra Bayrak Radyo Televizyonu'na bağlanacağız her zaman olduğu gibi ve İngilizce haberleri ve Türkçe haberleri alacağız, haftalık haberlerimizi alacağız.
şarkılar, türküler, istekler her zaman olduğu gibi programımızın içeriğini oluşturuyor. Yeniden hepinize iyi akşamlar, iyi günler dileriz sayın dinleyiciler. Ve bu güzel şarkıyı Geceyi Sana Yazdım. Işın Karaca, Kıbrıslı bir sanatçı. Türkiye'de yaşıyor, Kıbrıs'a gidip geliyor. Geceyi Sana Yazdım. Işın Karaca, Kıbrıslı bir sanatçı. Türkiye'de yaşıyor, Kıbrıs'a gidip geliyor. İstanbul'da çok zaman sahne alıyor. Kıbrıs'ta da sahne

şarkılarda üzüldük. Şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm olursa olsun. Ah, bu şarkılarım göz kör olsun.

Evet Sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimizde 9.28'i gösteriyor. Evet, Hüsnü Cemal da bizleri izliyor, sanatçılarımızdan Larnakalı Hüsnü Cemal bizleri dinliyor. Biraz sonra şarkısını çalacağız. Kendisi de Kıbrıs'ın yetiştirdiği iyi sanatçılardan ve Hüsnü Cemal'ın Dertler Hep Bende şarkısını çalacağız kendisine. Ve selam ve sevgi göndeririz Hüsnü Cemal'a. Emin Dinek de bizleri izliyor. Samburi'den, karavanından bizleri izliyor. Selamlar, sevgiler göndeririz Emin Dinek'e de sayın dinleyiciler. Ve Mehmet Güneş arkadaşımıza da iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler.

koy dun nice arama. Seni terk edip de gitmek var ama. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

0: Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 9.33'ü gösteriyor ve Zeki Müren "Ah bu şarkıların gözü kör olsun" dedi. Çok güzel seslendirdi Zeki Müren sayın dinleyiciler. Bu şarkısıyla Zeki Müren'i de anmış olduk sayın dinleyiciler. Şimdi her zaman olduğu gibi Kuzey Kıbrıs'a bağlanacağız, Lefkoşa'ya. Ve Bayrak Radyo Televizyonu'ndan İngilizce haberleri, Zaliye Televoğulları. Daha sonra Kaan Taşçı'dan Türkçe haberleri alacağız. Hemen bağlanıyoruz sayın dinleyiciler. İyi günler Zaliye Hanım. Programımıza hoş geldiniz.
1: İyi günler, iyi akşamlar.
0: Evet, sesiniz çok temiz gelir. Kıbrıs nasıl? Bugün burada gündem konusu fırtınalar varmış çok Kıbrıs'ta.
1: İskeledeki fırtına, evet, evet.
0: Evet, öyle.
1: Ben şahsen İskele'deydim dün. Tam geri dönerdik Lefkoşa'ya doğru. Bizi yağmur tuttuydu böyle dört yolda. Ondan sonra varınca Lefkoşa'ya haberlerde duyduk ki baya böyle bir fırtına, bir böyle bir dağınıklık olduğu İskele'de.
0: Evet.
1: Ama iyi ya, biraz düşüyor dereceler.
0: Ama öyle ben görmedim. Bir televizyonda gördüm ben. Böyle evet. İnsanlar denizde yıkanıyordu. Kaça kaça bir oldular. Fırtına yani çok. Tabii, fırtına çok. Yani ben öyle fırtına görmedim Kıbrıs'ta daha önce.
1: Aynen öyle. Doğrudur. Evet, biz onu tam biz kıl payından kaçırdık diyeyim sana.
0: Evet.
1: Biz de
0: evet.
1: Denizdeydik yani.
0: Allah sizi acıdı.
1: Evet.
0: Evet.
1: Denizde de yağmur yemek farklı bir şey herhalde.
0: Evet, doğrudur.
1: Evet.
0: Evet.
1: Okay, yes.
0: Buyurun, mikrofon sizin. Buyurun.
1: Thank you very much.
0: Okay. Thank you.
1: Thank you. Calling from the Czech Republic of Northern Cyprus from Bayrak Radio Television Corporation. I'm Zaliha Talibolları. Local time in Cyprus is just past 2:30. Over to the news. The major stories making the headlines this week include the 52nd anniversary of the second phase of the 1974 Cyprus peace operation, an extraordinary session of the Republic's Assembly, developments concerning Maraş Broadcasting Corporation between Bayrak Radio Television Corporation and TRT, increased passenger traffic at Ercan Airport, severe weather in İskele, and measures against the ongoing extreme heat. Let's take a look at the news. First, commemorations were held for the 52nd anniversary of the second phase of the Cyprus peace operation, which began on the 14th of August 1974. Ceremonies were held in Gazimalsa, Serdarlı and Nefke areas that were liberated during the second phase of the operation. Events record the developments of 1974 and the liberation of the Turkish Cypriot people, while those who lost their lives during the operation were commemorated. Commemorations were also held in Murat Sandallar, Atlılar and Tashkent. Speakers stressed the importance of remembering the suffering experienced by the Turkish Cypriot community, passing the memories of those who lost their lives on to future generations and preserving the value of peace. In domestic politics, one of the week's main developments was the attempt to convene the Republic's Assembly in an extraordinary session. The opposition has recently intensified its criticism of the government over public security concerns, crime and traffic accidents. The Republican Turkish Party leader Sulah Ozan İncirlik called for an extraordinary session. However, the session could not be held because government lawmakers did not attend and the required quorum was not reached. Government coalition partners said that they would not attend the session because they believed that the issue of public security was being turned into political material. Prime Minister Ünal Üstel responded to criticism with official figures. Üstel said that 2,751 crimes and misendeavors were recorded during the first 7 months of 2026, representing an 8% decrease compared to the same period last year. He said security-related discussions should not be turned into political propaganda and stressed that the state, the government and police were carrying out their duties. Üstel also called on the public to remain calm. Moving on, in foreign policy, statements by the Greek Cypriot leader Nikos Christodoulidis concerning Maraş were among the main developments. Prime Minister Ünal Üstel strongly criticized recent statements by Christodoulidis and members of his circle concerning Maraş, as well as attempts to prevent a planned musical festival at the Girne Castle. Üstel described the recent statements as provocative, unrealistic and hostile, and said that the reality of two separate states in Cyprus could no longer be ignored. Moving over to broadcasting news, cooperation between Bayrak Radio Television Corporation and TRT is continuing with technical arrangements. Several frequencies have been changed to ensure that TRT radio broadcasts reach listeners in North Cyprus with stronger and high-quality signals. Meanwhile, there is also an important technical change concerning BRTK television broadcast. Due to the end of the operational life of TÜKSAT-3A satellite, BRTK television broadcasts are being transferred to TÜKSAT-4A. The new frequency has also been announced as 12,344 vertical polarization with a symbol rate of 30,000. In the economy and transportation sector, increased traffic at Erjan Airport was one of the week's notable developments. Both passenger and aircraft traffic increased during the first 7 months of 2026. Between January and July, 3,378.959 passengers passed through Erjan Airport, while the number of aircraft arrivals and departures reached 22,447. One of the major developments over the weekend was also the severe weather event in Iskele. A tornado, strong winds and heavy rainfall affected Iskele around midday yesterday. The storm and tornado intensified within a short period, causing damage to some buildings, homes and animal shelters. Material damage was also reported in areas, while teams began work to assess the damage. Interior Minister Dursun Oz and Minister of Agriculture and Natural Resources Hüseyin Çavuş visited the areas and inspected the affected locations. The minister said that efforts would be made to address the damage and losses and ensure that normal life could resume as soon as possible. And the final major issue of the week is continuing with the extreme heat. With temperatures in North Cyprus approaching 45 degrees Celsius, new measures are being implemented to protect people working outdoors from the effects of the extreme heat. The Ministry of Labour and Social Security extended the ban on outdoor work between 12 to 4pm until the 23rd of August. Meanwhile, yesterday's severe weather in Iskele demonstrated how quickly weather conditions can change, even as the country continues to deal with exceptionally high temperatures. Those were the main developments from North Cyprus this week. Thank you for listening, and we will be back next Monday. Until then, goodbye.
0: Thank you, Zaliha. See you next week. Thanks. Bye.
1: See you next week. Bye-bye.
0: Bye.
2: Hakkı Bey merhabalar.
0: İyi günler Kaan Bey. Programımıza hoş geldiniz. Avustralya'ya hoş geldiniz. Siz oradasınız ama hoş Avustralya'dasınız. Bulduk. Sesiniz Avustralya'da çıkıyor.
2: Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tüm Avustralya'ya sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Ve geçtiğimiz haftanın öne çıkan başlıklarını aktarıyorum size. 14 Ağustos 1974'te başlayan Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının 52. yıl dönümü, meclisin olağanüstü toplantı gündemi, Maraş konusunda yaşanan gelişmeler ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ve TRT arasındaki yayın işbirliği, Ercan Havalimanı'ndaki yolcu atışı ve aşırı sıcaklara karşı alınan tedbirler geçen haftanın öne çıkan bazı başlıkları. Öncelikle 14 Ağustos 1974'te başlayan Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının 52. yıl dönümünü çeşitli törenlerle kutladık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Murat Ağa, Sandallar, Atlılar ve Taşkent'te gerçekleştirilen anma törenlerinde de şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, çelenkler sunuldu ve dualar okundu. Törenlerde yapılan konuşmalarda Kıbrıs Türk halkının geçmişte yaşadığı acıların unutulmaması, şehitlerin anılarının gelecek nesillere aktarılması ve barışın değerinin korunması gerektiği vurgulandı. Haftanın iç siyaset açısından en önemli başlıklarından biri ise Cumhuriyet Meclisi'nin bugün olağanüstü toplanma girişimi oldu. Muhalefetin son dönemde ülkede yaşanan asayiş sorunları, suç olayları ve trafik kazaları üzerinden hükümete yönelik eleştirileri siyasi gündemin önemli tartışma konularından biri halindeydi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Slavuşar İncirli, toplum güvenliği gündemiyle Meclis Genel Kurulu'nun olağanüstü toplanması çağrısında bulunmuştu. Ancak toplantı, hükümet milletvekillerinin genel kurula katılmaması ve toplantı yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle gerçekleştirilemedi. Hükümet ortakları toplantının güvenlik konusunun siyasi malzeme haline getirileceği gerekçesiyle genel kurula katılmadı. Başbakan Ünal Üstel ise eleştirilere açıklanan rakamlarla yanıt verdi. Üstel, 2026 yılının ilk 7 ayında ülkede kayda geçen cürüm ve kabahat sayısının 2751 olduğunu ve bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre %8 daha düşük olduğunu açıkladı. Güvenlik konusunda yürütülen tartışmaların siyasi propaganda malzemesine dönüştürülmemesi gerektiğini belirten Üstel, devletin, hükümet ve polisin görev başında olduğunu vurgulayarak halkın müsterih olması çağrısında bulundu. Dış politikada ise Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Hristodoulidis'in Maraş'a ilişkin açıklamaları öne çıktı. Başbakan Ünal Üstel, Hristodoulidis ve yakın çevresinden gelen Maraş'a yönelik açıklamaların yanı sıra Girne Kalesi'nde düzenlenmesi planlanan bir müzik festivalinin engellenmesi girişimlerine de sert tepki gösterdi. Üstel son dönemde yapılan açıklamaları kışkırtıcı, gerçek dışı ve düşmanca olarak nitelendirerek Kıbrıs'ta iki ayrı devlet gerçeğinin artık göz ardı edilemeyeceğini ifade etti. Yayıncılık alanındaysa Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'yla TRT arasındaki işbirliğinin yeni düzenlemelerle devam ettiği görüldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde TRT radyo yayınlarının daha güçlü ve kaliteli bir sinyalle dinleyicilere ulaşması amacıyla bazı frekanslar değiştirildi. Buna göre TRT FM'in frekansı 101.5'ten 94.4'e, TRT Radyo 1'in frekansı ise 103.8'den 106.2 MHz'e taşındı. TRT Radyo Haber'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 97.4 MHz frekansından yayın hayatına başladı. Bir başka bilgi yine kurumumuzdan, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu televizyon yayınlarında da önemli bir teknik değişiklik yapılıyor. TürkSat 3A uydusunun kullanım ömrünün dolması nedeniyle Bayrak Radyo Televizyon Kurumu televizyon yayınları TürkSat 4A uydusuna aktarılıyor. Geçiş döneminde izleyicilerin sorun yaşamaması için yayınlar bir ay boyunca hem eski hem de yeni frekanstan sürdürülecek. Yeni frekansın bilgileri 12.344 dikey polarizasyon ve 30.000 sembol olarak açıklandı. Hafta sonunun önemli gelişmelerinden biri de İskele bölgesinde dün yaşanan şiddetli hava olayıydı. İskele'de dün öğle saatlerinde hortum, şiddetli fırtına ve yoğun yağış etkili oldu. Kısa sürede etkisini artıran fırtına ve hortum nedeniyle bazı binalarda, evlerde ve ağlarda zarar meydana geldi. Bölgede maddi hasar oluşurken ekipler de hasarın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlattı. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'la Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Bakanlar zarar ve ziyanın toplanarak hayatın kaldığı yerden devam etmesini sağlayacaklarını söyledi. Evet, geçtiğimiz haftanın öne çıkan başlıkları bu şekildeydi. Ülkemizdeki önemli gelişmeler. Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sevgi ve saygılarımızı yollayarak iyi akşamlar diliyoruz tüm Avustralya'daki dinleyicilerimize.
0: İyi günler Kaan Bey, görüşmek üzere.

0: Evet sayın dinleyiciler, spor haberlerine geçiyoruz. Kuzeybatı 2. liginde mücadele eden Albion Türk Gücü hafta sonu deplasmanda Geelong Rangers ile karşı karşıya geldi. Albion Türk Gücü bu karşılaşmayı 1-0 kaybetti ve haftayı puansız kapadı. Albion Türk Gücü sayın spor severler. Ve Albion Türk Gücü bu karşılaşmadan sonra 22 puanla 10. sırada sayın dinleyiciler. Ve Albion Türk Gücü'nün gelecek karşılaşması 22 Ağustos Cumartesi günü saat 15'te kendi sahasında Karindi'deki kendi sahasında Mill Park ile karşı karşıya geliyor Albion Türk Gücü sayın spor severler. Ve Türkiye Süper Liglerine hafta sonu başlandı sayın spor severler. Ve ilk karşılaşma Cuma akşamı Galatasaray Çorum Spor'la karşı karşıya geldi. Galatasaray bu karşılaşmada İstanbul'da rakibi Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı ve puanları paylaştı Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile. Ve pazar günü yapılan karşılaşmalarda Kasımpaşa Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı. Konyaspor kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Gaziantep Futbol Kulübü Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı ve son karşılaşmada Gençler Birliği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti sürpriz bir şekilde sayın sporseverler. Ve 17 Ağustos'da yapılan karşılaşmalarda Başakşehir Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Ahmet Sportif Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti ve son karşılaşmada Beşiktaş Eyüpspor'u tek golle 1-0 mağlup etti sayın sporseverler. Evet, bu karşılaşmalardan sonra Ahmet Sportif Spor Kulübü 3 puanla 1. 2. Başakşehir puanı 3, 3. Gençler Birliği puanı 3 ve 4. Beşiktaş'ın 3 puanı bulunuyor Türkiye Süper Liglerinde. Ve hafta sonu yapılacak karşılaşmalar şöyle: Samsunspor Göztepe ile, Erzurumspor Galatasaray ile, Çorumspor Kasımpaşa ile, Çaykur Rizespor Samsunspor'la, Fenerbahçe Konyaspor'la, Trabzonspor Başakşehir'le, Eyüpspor Gaziantep'le, Alanyaspor Beşiktaş'la, Göztepe Gençler Birliği ile ve Kocaelispor Ahmet Sportif'le karşı karşıya gelecek sayın sporseverler.
1: İstasyonu olan Avustralya Melbourne Kıbrıs Türk Radyosu ve 67'den fazla dilde yayın yapan 92.3 FM'deki 3ZZZ'i dinliyorsunuz. Her pazartesi akşamı 21.23 ve çarşamba sabahı 9-11 saatleri arasında Kıbrıs Türk Radyosu yayını için bizimle olun. Türk müzik hitlerini, sohbet programlarını ve güncel haberleri takipte kalın. Avustralya, Melbourne'de yaşayan Kıbrıs Türk halkı için yayın yapıyoruz. Sesimiz dünyaya ulaşıyor.
2: You are listening to 3ZZZ on 92.3 FM, Melbourne, Australia's largest multilingual community radio station, the Australian Melbourne Turkish Cypriot Radio, broadcasting in over 67 languages. Stay tuned for the Turkish Cypriot radio broadcast every Monday evening from 9 to 11 p.m. and Wednesday morning from 9 to 11 a.m. Listen to Turkish music hits, chat shows, and keep updated with what's going on. We are broadcasting for the Turkish Cypriot people living in Melbourne, Australia. Our voice reaches the world.
0: Evet, sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 9.51'i gösteriyor ve biraz önce Hüsnü Cemal bizleri izliyordu. Hüsnü Cemal için kendisi bir sanatçı birisi ve kendisine kendi yaptığı bir CD'nin şarkısını dinleteceğiz sayın dinleyiciler. Ve dertler hep bende diyor Hüsnü Cemal sayın dinleyiciler ve dinletiyoruz.

0: corner shop pay tribute to her in their song Brimful of Asha.
1: Evet, seninle jüri programımız devam ediyor ve isteklerimize de devam ediyoruz. Şimdi çalacağımız şarkı Adnan Şenses'ten Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş. Bu şarkıyı diğer parttan Beyzade Sapri ve Hayriye Sapri ve ayrıca Taylan Cuma için dinletiyoruz.

Evet, sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve Adnan Şensesi dinlediğiniz bu güzel şarkısıyla programımızı devam ettiriyoruz sayın dinleyiciler. Ve neden saçların beyazlanmış arkadaş dedi Adnan Şenses sayın dinleyiciler. Evet, saatlerimiz 10:03 dakika geçiyor. Ve saat 11'e kadar sizlerle beraber olacağız sayın dinleyiciler. Evet, Facebook'tan da yayın yapıyoruz. Arkadaşlarımızı unutmadan isimlerini hemen okuyalım buradan. Sacettin Ünal bizleri izliyor. Ve Sacettin Ünal'a iyi akşamlar diliyoruz. Taner Enver bizleri izliyor. Taner Enver'e de iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Ve Mehmet Emin Aslan da bizleri izliyor. Mehmet Emin Aslan'a da iyi akşamlar diliyoruz. Ziver Hasan bizleri izliyor Facebook'tan. Ziver Hasan'a da iyi akşamlar diliyoruz. Orhan Mehmet bizleri Sydney'den izliyor Facebook'tan. Kendisine iyi akşamlar diliyoruz. Ve selam ve sevgi göndeririz sayın dinleyiciler. Evet, hemen bir şarkı koydum. Evet, Sümer Özgü'yü dinliyorsunuz sayın dinleyiciler. Ve Erdal Hasan Bedavacı da bizleri izliyor. Erdal Hasan Bedavacı'ya da iyi akşamlar diliyoruz. Evet, Erdal Hasan Bedavacı, iyi akşamlar Hakkı kardeşim diyor. Hayırlı ve neşeli yayınlar diliyoruz. Evet, neşeli. Evet, Erdal Hasan Bedavacı için çalıyoruz bu güzel şarkıyı. Neşeli şarkıyı sayın dinleyiciler. İlkay Süleyman da bizleri izliyor. İlkay Süleyman'a da iyi akşamlar diliyoruz. Orhan Mehmet Sydney'den bizleri izliyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar dedi bizler için. Çok çok teşekkür ederiz. İsmail Gül Kıbrıs'tan bizleri izliyor. İyi yayınlar diledi bizler için. İsmail Gül'e de iyi günler, selam ve sevgiler göndeririz Avustralya'dan sayın dinleyiciler. Kardelen Özdemir, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyoruz diyor. Çok çok teşekkür ederiz Kardelen Özdemir. Ve Naray Özçakmak da bizleri izliyor. Ve Naray Özçakmak için de bu güzel hızlı şarkıyı Naray Özçakmak için de çalıyoruz.

0: Evet, mikrofonu da açtık. Arif Sekman bizleri izliyor. Arif Sekman'a da iyi günler dileriz. Selam ve sevgi göndeririz. Serap Kazım bizleri izliyor. Serap Hanım'a da iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Ayhan Aslan da bizleri izliyor Facebook'tan. Ayhan Aslan'a da iyi akşamlar diliyoruz.
1: Tamam sensiz, sen de durma bensiz. Öpmelere nazik.
0: Ve Uğur Kavak'a da iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. İyi işler.

Evet, Uğur Kavak Ali abinin de selamı var dedi. Aleyküm selam. Ali abiye de bol bol selam göndeririz. Brunswick stüdyoları.

0: Evet, sen dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 10'u 10 geçiyor ve şarkılarımıza, güzel şarkılarımıza devam ediyoruz ve bu şarkıyı aklımda, fikrimde hep sen varsın şarkısını Mustafa Keser seslendiriyor ve Murat Bulat için dinletiyoruz ve Murat Bulat iyi yayınlar Hakkı Bey dedi. Aklımda çok çok teşekkür ederiz Murat Bulat. Varsın, sana da iyi akşamlar diliyoruz.
1: Rüyalı gözlerin var, sevmemek mümkün mü güzelim seni?
0: Beni ve bu şarkıyı aynı zamanda Taylan Cuma için de dinletiyoruz.
1: Aklımda

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saat da 10.21'i gösteriyor. Ve coşkun sabahla devam ediyoruz programımıza. Şimdi çalacağı şarkı Anılar şarkısı. Çok güzel bir şarkı sayın dinleyiciler. Ve Canan Kaniyeoğlu Kıbrıs'tan aradı bizleri, mesaj gönderdi. Canan Kaniyeoğlu Mausa'dan izliyor bizi. Dayıcığım diyor, kolaylıklar diliyoruz. Kıbrıs'tan kucak dolusu selamlar. Sevgiler gönderiyoruz diyor. Kız kardeşin Esen ve yeğenlerin Canan, Lütfiye, Aleyna ve Metin. Evet, bu güzel şarkıyı, Anılar şarkısını, Coşkun Sabah'ın seslendirdiği bu güzel şarkıyı, isimlerini okuduğum kardeşi kızım Lütfiye, Aleyna, Metin, Canan ve kız kardeşim, çok sevdiğim kız kardeşim Esen, Şenay Kaneoğulları için dinletiyoruz.

0: Evet, sayın dinleyiciler, evet, Sibel Can ve Coşkun Sabah çok güzel seslendirdi bu güzel şarkıyı ve anılar dedi bizler için sayın dinleyiciler. Programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 10.25'i gösteriyor. Bir Kıbrıs şarkısı daha çalacağız ve haberlerimize geçeceğiz, dünya haberlerine. Sayın dinleyiciler ve saat 11'e doğru, 11'de daha doğrusu bize ayrılan zamandan önce bitireceğiz programı sayın dinleyiciler. Hemen alalım, zannederim Taylan Cuma'dır. Alo.
1: Alo Akka, iyi akşamlar ve neşeli yayınlar.
0: Bir dakika.
1: İstersen dünya haberlerden sonra.
0: Yok şimdi, bırak, tamam. Evet sayın dinleyiciler, Taylan Cuma telefonda, hemen alalım kendisini. Taylan Cuma, buyur, canlı yayındayız.
1: Evet, merhaba, iyi akşamlar sayın dinleyicilerim. Ben Taylan Cuma, Yeni Boğaziçi Ayasergiliyim.
0: Eski adı neydi?
1: Aytotoru.
0: Tamam.
1: İskele gazası Aytotoru.
0: Tamam, devam.
1: Yeni Boğaziçi.
0: Tamam, devam et. Buyur.
1: Evet, ilk önce sayın dinleyicilerim, bakım evinde olanlara, hastanede olanlara, yalnız kalanlara, sesimizin duyduğu giderek kadar hepsine Allah'tan şifalar dilerim. Öncelikle işte ilkbaharda geldi, evin köşesinde. Ben ilkbahar mevsimini çok seviyorum. Ne çok sıcak ne çok soğuk. Ben bu iklimi çok seviyorum. Dilerim siz de seviyorsunuz.
0: Evet, tamamdır.
1: Ama bazısı sıcağı seviyor, bazısı soğuğu seviyor ama ben ilkbahar mevsimini seviyorum. Şeyler açar, ağaçlar açar, pademler açar, bütün ağaçlar çiçekler açar, güzel kokular havada var. Onun için ben bu mevsimi çok seviyorum. Neyse işte yalnız bir şeyim, haberim var. Philip Island'daki penguinlere ciddi bir hastalık bulundu ve onun önlemini bugün yani iğneler yapıyorlar, önlesinler bu hastalığı, kuş hastalığı.
0: Evet,
1: bildiğiniz bird flu.
0: Evet, doğru bildin. Buraya kadar doğru bildin. Hep doğrudur. Ya söylediğin her söz doğrudur.
1: Ve başka bir haberim var. Bakan Süleyman abi de onu söyledi. Kıbrıs'da büyük bir kasırga, havalar çok fırtınalı bir hava. Yani çok zarar etti, ağaçlar kırdı, evin damları uçtu, insanlar denizlerden panik oldu. Yani çok çok kötü bir şey oldu Kıbrıs'ta.
0: Senin köyüne bir şey oldu mu?
1: Aysergi'de de evet ama onu hiç söylemediler.
0: Ne oldu? Şey senin aldığın onu... haberlere göre ne oldu?
1: Ağaçlar, evler işte... Zarar, ziyan oldu ağaçlara, evlere. Yani
0: evet.
1: Çok şükürden Allah'a bir canlı hayatımız şey olmadı. Birine ölüm şey olmadı.
0: Evet, zarar ziyan az olsun, hiç olmasın.
1: Ama zarar ziyan çok oldu.
0: Oldu mu?
1: Oldu, bu kadarlıkla. Başka bir istek istiyorum Hakkı abi.
0: Evet, söyle bakayım.
1: Bülen Ersoy'dan Çile Bülbülüm Çile.
0: Sen devam et konuşmana, hemen çalacağız.
1: Oldu. Başka sayın dinleyicilerim, başka ne diyelim? İşte havalarımız çok yani çok güzel gidiyor. Bir iki gün yağış, bir iki gün güneşli. Havalarımız değişiyor. Çok şükür.
0: Evet.
1: Hastalıklar azalsın.
0: Evet. Doğru.
1: Ben sizi çok seviyorum. Güzel insanları ben çok seviyorum.
0: Çok çok çok teşekkür ederiz. Taylan Cuma, evet. Biraz önce çaldık bir şarkı, sana çaldık bir şarkı biraz önce.
1: Evet evet çaldık ama Bülent Ersoy'un şarkısı bütün dinleyicilerimize, Facebook'tan radyo başlarında olanlara, hepsine benden armağan olsun.
0: Öyle mi? Hemen çalacağız. Hemen evet. Hemen çalıyoruz. Bu mudur?
1: Bir bakayım, çal. Evet, budur. Kendisi.
0: Tamam, ben buldum. Ne kazandım?
1: Bir pilet kazandık. Piyango pileti.
0: Piyango pileti kazandım. Yes.
1: Evet.
0: Nereye gidiyoruz?
1: Kıbrıs'a.
0: Kıbrıs'a mı gidelim?
1: Başka.
0: Hadi.
1: Anamız yerde, gözümüz Kıbrıs'ta.
0: Hadi yol göründü.
1: Anyway, bir daha şey, son sözümü söyleyeceğim. Türk'ün sesi kesilmez, bayrak indirilmez. Benden bu kadar sayın dinleyicilerim. Gelen hafta aynı saatte aynı programa girişelim.
0: Tamam, çok sağ ol.
1: İyi akşamlar. Hepsine mutluluklar dilerim. Allah'tan şifalar dilerim.
0: Çok sağ ol Taylan. Gelecek hafta görüşmek üzere.
1: Oldu. Teşekkürler ederim bana bu vakti verdiğin için Süleyman abi.
0: Tamam, sağ ol. Bülent Ersoy çile bülbülüm çile diyor.
1: Çile bülbülüm çile, evet. Bay
0: ve,
1: bay.
0: Ve bu şarkıyı Taylan Cuma tüm sevenleri için istiyor ve dinletiyoruz.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimizde 10.34'ü gösteriyor. Şimdi güzel bir Kıbrıs şarkısı çalacağız. Ey Güzel Ada, Arif Edizer seslendirecek. Bu şarkıyı yeniden Canan Kaniyoğulları kulaksız ve benim kız kardeşim Esen ve yeğenlerim Canan, Lütfiye, Aleyna ve Metin için dinleteceğiz bu güzel şarkıyı. Evet, hepimiz için dinletelim bu şarkıyı sayın dinleyiciler. Radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimiz, ayrıca Facebook'tan bizleri izleyen dinleyicilerimiz için dinletiyoruz ve Arif Edizer, Ey Güzel Ada diyor sayın dinleyiciler.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve dünya haberlerine geçiyoruz sayın dinleyiciler. Hindistan'da tapınakta izdiham yaşandı, 7 ölü var. Hindistan'ın Bihar eyaletindeki bir tapınakta izdiham meydana geldi. Yaşanan izdiham nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Hindistan'ın Bihar eyaletinde bir tapınakta yaşanan izdihamda 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Olayın tapınak çevresinde devrildiği değerlendirirken elektrik direğinin paniğe yol açmasının ardından meydana geldiği belirtildi gelen haberler arasında. Çin SEO adlı uyduyu Long March 2C roketiyle uzaya gönderirken uydunun görevine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Çin SEO adı verilen bir uyduyu Shaanxi eyaletindeki Taiyuan uydu merkezinden uzaya gönderdiği, uydunun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin baskısı nedeniyle Gazze'deki bazı saldırılar için siyasi onay şartı getirdiği öne sürüldü. Mısır'da ABD ve Hamas arasında yapılan görüşmede ise Gazze'nin silahsızlandırılması ve İsrailli esirlerin iadesi gündeme geldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin İsrail Savunma Kuvvetlerine yeni talimat verdiği öne sürüldü. İsrail gazetesi Maariv'in haberine göre Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bölgede diplomatik girişimleri ve olası silah kısıtlamaları nedeniyle İsrail ordusunun Gazze'deki bazı saldırıları siyasi kademenin onayına bağladı. Ve haberlerimizi okumaya devam ediyoruz sayın dinleyiciler. Yunanistan'ın 2019'da Mısır ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasıyla Kahire'yi Ankara'dan uzaklaştırıp kendisine yakınlaştırma çabaları sürerken Atina şimdi de Türkiye-Mısır ilişkilerindeki giderek artan yakınlaşmayı yakından izliyor. Yunan Katimeri gazetesi dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferini Türkiye'nin Mısır'daki etkisini artırmaya yönelik yumuşak güç stratejisinin yeni bir ayağı olarak değerlendirdiği. İtalya'nın Sicilya adasındaki Messina Bölge Müzesi'nden Rösenans önemli ressamlarından Antenolo Messina'ya ait 4 eser çalındı. Hırsızların dün akşam ülke genelinde Ferragosto tatilinin kutlandığı ve kentteki La Vera Dini Festivali nedeniyle kalabalığın arttığı sırada alarm sistemlerini aşarak müzeye girdiğini belirtildi. Çalınan eserlerin Messina'nın en önemli yapılarından kabul edilen Palatino di San Gregorio günümüze ulaşan 5 ahşap levhasından 3'ü ile bir yüzünde Hazreti Meryem, Hazreti İsa ve Frankenstein, bir kişinin diğer yüzünde ise Hazreti İsa'nın tasvir edildiği çift taraflı küçük bir tablosu olduğu kaydedildi. 15. yüzyılda çizilen tabloların değeri ise açıklanmadı sayın dinleyiciler. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalanmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, bu Orta Doğu'nun nasıl bir araya geldiğini ve ülkelerin nihayet kendilerini daha anlamlı bir şekilde nasıl savunabileceklerini gösteriyor. Anlaşmaya taraf ulusun büyük liderliğini tebrik ediyorum
dediği Trump anlaşmayı büyük, cesur ve önemli bir ilk adım olarak nitelendirdi. Ve haberlerimizi okumaya devam ediyoruz sayın dinleyiciler. Ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi ile Gazze ve Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri görüştü. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Gazze şeridinde ateşkesin uygulanması ve Trump'ın Gazze planına ilişkinin temaslarda bulunmak üzere Mısır'a geldiği Kushner, Mısır'ın El Alamein kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi tarafından kabul edildiği görüşmede Gazze şeridi başta olmak üzere Filistin meselesi ve bölgedeki diğer krizler ele alındı. Hamas, İsrail'in Şarm el-Şeyh anlaşmasına ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına uymadığını ve üzerinde mutabık kılınan yol haritasını reddettiğini kaydetti. Hamas'ın açıklamasında işgal altındaki Batı Şeria, Gazze Şeridi, Kudüs ve İsrail hapishanelerindeki gelişmelerin ciddi tehdit oluşturduğunu belirtti. Yunanistan'da Salamina Adası'nın Paristera ve Salina bölgesinde orman yangını çıktığı kaydedildi. Yunan basınında yer alan haberlere göre itfaiye ekipleri yangınlara hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği bölgenin sakinlerinin cep telefonlarına gönderdiği acil kodla yetkililerin talimatlarını yakından takip etmeleri istendiği, bölge sakinleri yoğun dumanla karşı karşıya kaldığı Peristeria, Kolanes, Deholiti ve Parani bölgeleri tahliye edildi sayın dinleyiciler. Ve son haberimiz Endonezya'dan. Endonezya'da dün meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 51'e çıktığı kaydedildi. Depremde 101 kişi de yaralandığı belirtildi. Gelen haberler arasında sayın dinleyiciler.

Evet sayın dinleyiciler, bir programımızın da sonuna yaklaştık geldik. Saatlerimiz 10.58'i gösteriyor. Bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok çok teşekkür ederiz. Facebook'taki tüm arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ederiz. Bizleri yalnız bırakmadılar. Bizlere mesaj yazan arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ederiz sayın dinleyiciler. Gelecek

Programımız çarşamba gün saat 9-11 arasında olacak. Hasan Sayar arkadaşımız sizlerle beraber olacak. Ben de gelecek pazartesi akşamı sizlerle beraber olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın sayın dinleyiciler. Görüşmek üzere.